Teyze Devlet'e Kitap Tekrar'dan Can Samir Eken CBC North Radio 1 Kilo de Çocuğun Ağabeyle Yerahtama Tüle Kanat Tekrar'a Dırada Dırtan Mene Hegin Delamos Sigur'e Sinetine Kadar de Çeyden Rezerv Kutan Padma Tel Kutan Kadar de Çeyden Rezerv Kutan Çocuğun Fevla Mas Sigur'e Sinetine Saçın Tüle Mene Hegin Delamos Sigur'e Sinetine Saçın Tüle Mene Hegin Delamos Sigur'e Sinetine Saçın Tüle Mene Hegin Delamos Sigur'e